0: Jetzt kommt ein Lied auf Türkisch.
1: Gözlerin silah, gülüşün kurşun, seni son görüşündeki son tutuşum. Kalmadı niteliğim, yok kuruşum, sen ıslandın, solun yağmurdu. Geri gelmiyor mutluluk, alanın ahını kimselere sor.